0: Oria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

İç rapin ham tilak sen Belmay sende senge muhtaçligimne Uzingden ham kubrak mi

0: En çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Şu derecede zık neydi ki? Çüdü kimdir kar sorası? Uyuganıp getirdi.
0: Ha, çündüyü mü?
1: Çündüm.
3: Çüngen çündü.

nasıl ki toktaptılar? Hiç kim yok akanda. Atahan şu yeri bula demedi. Sen bula de bulam. Kança beri. Sen Atahan hürmetiz var. 3000 verin. Şöyle 3000 verin. Sen Atahan'a 5000 pul verip. Hayır damas haydi olsun. 5000 de alıp 2000 kayıtımını veremedim. Şu ne karısı Atahan yok işte. Hatta yolda Atahan yok mu kaptı. Damas haydi olsun. Hızır mı var gördüm. Mange hızır uçurat. Vay niyatım haydi olsun bula da. 5000 ge bula hapamı diye. Vay bitti hangi gaz balonu sorasam bularken. Ben bakılaşka balonu ötme yaptı yok hazır. Vay. 5000'e karar Hızır menge 5000 verdi. Dip hali 5000'i kuzlarına sürtüp çünteye sap koyup. Kim maşinası geçirse? Mene Hızır 5000 verdi menge mene. Ne Hızır güvenlik kurdu 5000 verdi. E koysayın şey Hızır bu da 5000'i makladı ya. Sen mene. Bir hafta maktanıp. Bir haftadan ki bazar içinde ketiyatsa. Bayağı Atahan bazar diyor gelmiş. Hoş yarılgen. Kul kipiz. İlke gelsin ve damas haydosuyam tanıp kaptıysa ki yanı gavar asalım ne ki Atakan yakışmışsınız? Ben tanı yapsın mı? O şükür sen şakar getirecek koyken damas haydosuyum ben Atakan tanı yapsın mı? 5000 verdiyiz 2000 kayıtımını verdim çünkü yok yok kapsın. Hayır yok kapsın Atakan. Ben kaş izge kol izge ne mi kıldı? Sen Atakan'ım da tota. Bakta derin gelenet. Sen mi diyorsun şu? Sen ben dedim Atakan'ın namert. Kalodisi tepesi gel tohtıysa mı?

0: Oriya Donada reklama.
1: Ali Cuma aksiyası 12-16 iyuller. Kondisyonerler ayda 225 bin so'mdan başla. Ali Shop'ta harit kliyin.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Hizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

nyers kune, nyers kefiyette, nyers insanlar bile otkiziyotken barca barca araya dono radio singloşlarga salamu aleykum. Salamatlikte omalikte 2026 yıl 13 iyun senesinde siz bilen birgemiz. Eşiktaş karşısı Miklayev hamda ona yırçıraklar yanda 3 saatlik canlı efirimiz start oldu kemine başlı çünkü Aziz Bekir Ahmatov oldunge saatler muhabeyinde siz bilen birge ala kefiyette buluşke tayyor. Bizda yoz fasli, havo juda ham qaynab, issib boryapti. Kimni yuziga qarasangiz, hamma holdan toygan, charchagan bir holatda yuribdi. Qayerdadir mabodo konditsioner uchun chegirma bo'ladigan bo'lsa, hamma o'sha tarafga qarab yugurishyapti. Nima qilish kerak endi? Havo issiq, salqinginada yurgimiz keladi, hammamizni salqin uyda o'tirgimiz keladi. Bu tabiiy hol albatta. Demak, oldingi soatlarda sizga kun tarixi, undan keyin show biznes 0.0 ga qadar so'zni 40 ga yorish mavsumida biz bilan birgalashasiz va soat 14.00'dan 15.00'geçe siz sevgen Deliz Xarlar dasturu amalga aşırıladı. Bizden uzaklaşmaysız oraya Dono Radyosunu qayerda dinleyotgan bo'lsangiz ham smartfoningizni olib Instagram storiesingizge joylashni unutmang va biz ham uni o'z sahifamizga albatta

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi mazasi. Biz 24 Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 9540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Çüngen çündü.
1: Çünbe gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Şu derecede zık neydi ki? Çüdü kimdir kar sorası? Uyuganıp getirdi.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
3: Çüngen çündü.

0: vaslingni topay deb sanamo fikri g'amim bor bir necha zamondir hijronu firoqu alamu dardli dilim bor bag'rim to'la qondir
1: goh majnun bo'lib dashtu biyobonga chiqarman hamrohlarim ohu goh layli bo'lib husnul latofat chamanim bor xush gulshani jondir

0: Gloria Donald'e reklama.
1: Alif Cuma aksiyası 12-16 iyunlar.
2: Televizörler 75 bin somdan başla. Alif Shop'ta harit kli.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Hizmetler litsenziyalangan. Reklama bölümünün telefon rakamı 233 40 27.

Yolg'izlik yomondir, judolik og'ir. Kun bilan tun aro ajab tengsizlik. Kunlar seni izlab nigohim og'rir. Tunlar telba etar meni. Sensizlik.

0: Kel, yashirib qo'yayin seni yurakning eng chuqur yeriga. Keyin sen ham yashirgin meni yurakning eng chuqur yeriga. Topolmasin bizlarni birov.
1: FM 106.5 Sermavj muhabbatning sarkash to'lqini.